Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Sadece hit müzik.

0: Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bu hayat.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ardından.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
12: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın hepinize millet. Radyo Enerji'ye hoş geldiniz. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz ama salı günü de ne acayip bir gün ya. Pazartesi de acayip, salı da acayip. Yani hafta sonundan adapte olamıyorsunuz ya birdenbire. Perşembe mesela hafta başı değil, hafta sonu değil. Ortası demek de zor. Zaten hafta diye adlandırdığımız şey sanal bir olay. Günler ve yıllar da öyle. Belki ben şu anda sizle konuşmuyorum. Belki hiçbirimiz hiçbir zaman yoktuk. Yani belki de ortalıkta dolaşan bir rüyadan başka bir şey değiliz. Evet, şimdi hepiniz bu rüyanın neresinde olmak istediğine karar vermiş gibi görünüyorsunuz. Sabahların efendisi ve ekibinin himayesinde. Peki. Ama biz işimizi çok iyi biliyoruz. Bize güvenebilirsiniz. Bak şöyle söyleyeyim. Yeteneklerimiz arasında en vasat olanı bu. Yani düşünün neler yapabileceğimizi. Yani mizi derken düşünmenize gerek yok. Küçük bir Avrupa ülkesinden başlayarak bütün dünyayı ele geçirmeye çalışacağız çocuklar. Hadi iyi dinleyin beni. Ama öyle kendimizi yırtmadan ha. Tam olduğu kadar. Yani diyelim İngiltere'yi aldık ama daha ileri gidemiyoruz. Büyük ihtimalle emekliye ayrılırız mesela, anladın? Hawaii'ye tatile gideriz. Ne bileyim Avusturya'yı meraklısına satıp filan. Çok güzel çünkü Hawaii ya. Yani anlayacağınız, dünyanın yarısı sizin de olsa kalan yarısındaki tavuklar size daha güzel görünecek. Bu hep her zaman böyle olmuştur. Yani düşünsene ya, bütün Avrupa'yı fethetmişsin. Hawaii'de tatil yapmaya gidiyorsunuz, öyle. Öyle bir şey. Umarım her şey yolundadır. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yanı başınızda olmaya gayret göstereceğiz. Yaz sezonu da yavaştan kapanıyor artık, değil mi? Doğal olarak tabii ki turizm sezonu da sona eriyor. Ya eskiden bu turizm döneminde, turistlerin çok olduğu dönemde çok güzel şeyler oluyordu. Mesela plajda yarı çıplak Rus kadının telaşı diye bir haber çıkmıştı. Alanya'da, Türkiye'de olay bu. Yarı çıplak bir kadın ihbar üzerine plaja gelmişti. Bir polis, Rus uyruklu kadın, alınan kıyafetleri giydirildikten sonra yabancılar büro amirliğini falan götürmüştü. Kimliği belirlenemeyen ve akli dengesinin bozuk olduğu belirlenen kadın ülkesine gönderilmek üzere Rusya'nın Antalya konsolos. Ya bak bir şey söyleyeyim, ben olsam güneş batana kadar haber vermezdim kimseye. Evet bak, açık söyleyeyim. Ya kötü bir insan değilim, yanlış anlamayın. Birkaç sebepten dolayı millet. Birincisi turiste böyle davranmaya gerek yok bence. Ya değil mi? Yani ülke ilişkilerine zarar veriyor. Yani tatilini yarıda bölmüş oluyorsun turistin. İkincisi, şüpheci yaklaştığım bir mazeret. Rus kadınları çok güzel ya. Haberde yaş yazmıyor, tip yazmıyor. Bu yüzden şüpheci paranoyak yanım kabardı tabii. Anlamadım yani, ne bileyim. Şöyle söyleyeyim. Kimseye zarar gelmedi. Yani izleyenin de kadının da anlatacak tatlı bir hatırası oldu diyebiliriz ya. Değil mi? Ay Tatyana, hatırlar mısın? Senin kafan karışmıştı. Yanlışlıkla Antalya'da sahilde bikininin üstü yerine yanlışlıkla altını çıkartmıştın. Deli diye konsolosluğa götürmüşler. Böyle çay içerken yapılan sohbetler filan. Ha? Güzel bir hatıra. Ekibimle beraber bu sabah da yanınızdayız millet. Vallahi çok güldüreceğiz sizi, amacımız bu. Ama günaydın mesajları bizim için çok önemli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına bir mesaj olarak günaydın yazarsanız çok mutlu olacağız. Dilerseniz WhatsApp hattını da tercih edebilirsiniz. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Ekibimizle birlikte tam gaz yola devam edeceğiz. Bu arada asistanım Tolay Çelebi'yi biliyorsunuz. Hemşerileri bana tehdit mektupları yolluyorlar. Abimize takılma, çok sarıyorsun bitersin diye. Nasıl isterseniz. Hadi bakalım. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi'nin zamanı. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: heyecanla Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi ve arkadaşlarının şovu. Kulaklarınızın bugüne kadar kullanmadığınız yerlerine çok acayip sesler ve bilgiler yolluyoruz biz. Genç! Buna hazır mısın? Kulaklarının daha önce kullanmadığın yerleri olup olmadığından bile haberin olmadığından neredeyse eminiz. Neden bahsettiğimizi, total risklerini biliyor ve anlıyor musun? Anlıyorsan kararını ver, şek işareti koy, parmak bas. Parmak izini görmek istiyorum. Geri dönüş yok. Sabahların Efendisi Show tek yöndür. Hayatını değiştireceğiz genç. Kadınlara, arkadaşlarına, akrabalarına, erkeklere, insanlara, iş yerine, iş arkadaşına. Hayata bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Buna hazır mısın genç? Buna hazır mısın? Ben hazır değilim ya. Tabii bir radyo programının hayatınızı bu kadar köklü bir değişikliğe sürüklemesini beklemezsiniz. İstemezsiniz de büyük ihtimalle. Ama bu sadece bir radyo programı değil millet. Bir radyo sunucusunun adım adım zengin olmaya çalışmasını izleme şansı buluyorsunuz. Ben de bu paraları biriktirip sirk açacağım bir tane. Sirk ya, bildiğin sirk, evet. Çünkü insanları eğlendirme misyonunla alakası yok. Akrobat kızlar çocukluğumdan beri çok çekici gelmiştir bana. Evet. Diğer yanda bütün paramı gece kulüplerinde har vurup harman savursam günün birinde karşıma bir kadın risk akrobatı çıkma ihtimali de var. Ya ama bekleyemeyeceğim. Ya. Hayat sana limon veriyorsa sat ve ne istiyorsan parasıyla al. Öyle denmiş değil mi? Ya millet, bir şey soracağım. Daktilo kullanmayı bilen var mı arkadaşlar? Ha? O şeridi değiştirmeyi filan. İnternette bir şey okudum bu daktilo meselesiyle ilgili. Erkekler kadınlardan daha hızlı yazıyorlarmış daktiloda. Çünkü ellerimiz daha büyükmüş millet. Ya valla ben çok hızlı yazarım ha daktiloda. Yani dakikada 2000 kelime yazabiliyorum arkadaşlar. Ya ama gerçek kelimeler istiyorsanız 20 kelime yazabiliyorum. Hadi kadınlar. Bunu biz daha iyi yapıyoruz. Şunu siz daha iyi, ne fark eder? Önemli olan şunu kabul etmek. Erkek her yönüyle kendisine yeten bir varlık. Hemen kızmayın, hemen atlamayın. Kızmayın ya. Kızmayın. Bazen birilerinin, yani siz kadınlar çok fazla iltifat alıyorsunuz. Bazen birilerinin erkeklere de iltifat etmesi gerekiyor. Ben de bu misyonu üzerime alıyorum millet, tamam mı? Beyler, bu yaptığım son parasız propagandaydı. Bundan sonra yapmam, haberiniz olsun. Bir şeyler yollayacaksınız artık ya. Yapacak bir şey yok. Pekala, keyifliyiz. Fark ettiniz değil mi arkadaşlar? Gerçekten enerjimiz tavan ve bunun tamamını sizlerle paylaşmaya hazırız. Minnoşlar da okula başladı değil mi? Onlardan bir günaydın mesajı istiyorum. Hem de sesli mesaj olursa çok sevinirim. Instagram'dan Sabahların Efendisi'ne direkt mesaj olarak günaydın Kerem abi. Bunu istiyorum millet.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Mesajlarınız gelmeye başladı minnoşlar. İşte şu mesaja bir bakın, bir kulak verin Allah aşkına, bak ne kadar güzel konuşmuşlar ya. Dinliyorsunuz değil mi millet?
1: Günaydın Kerem abi.
2: Biz Azra ve Lara.
1: Seni çok seviyoruz.
2: Her okula gittiğimizde seni dinliyoruz.
0: Süpersiniz ya. Ben de sizi çok seviyorum. Güzel bir okul günü olsun. Tüm okul hayatınız süper geçsin. Tamam mı? Hadi bakalım. Günaydın mesajlarını hala bekliyorum hanımlar beyler. Günaydın mesajlarınız bana çok lazım.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
4: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
5: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niyarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
6: En güzel şey düşünülmek.
7: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: günaydın onlar beyler, günaydın Şahane'da. Keyifler yerinde mi bakalım? Ha? Her şey yolunda mı? Cebiniz doldu mu? Bu zamanda biraz zor o söylediğim. Yani dolmuyor, alıyoruz, hiç cebe girmiyor. Hiç girmiyor hem de. Ya millet, bir şey söyleyeceğim. Hakkımda ne düşünürseniz düşünün, ne isterseniz söyleyin. Size karşı dürüst olmak zorundayım ve bu yüzden söylüyorum. Çok zengin olup çalışmamak isterdim ben. Evet, benden kat kat güzel kadınların benimle vakit geçirip bana yalvarmalarını isterdim. Öyle bir teknem olsun isterdim ki, o kadar büyük, o kadar uzun ki. Kıbrıs'tan Ibiza'ya 4 dakikada gitseydim. Üstümdeki jetle teknemin üstünden uçarak. Evet, ama uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşayan, evli, çocuklu, 53 yaşında bir radyo sunucusu olmak da fena değil benim için. Ya bak, benim üzüldüğüm gelir grubu olarak bazen en yukarı sınıfta, bazen en aşağı sınıfta oluyor. Ama yani doğru dürüst eğitim de almadım ve eğitim alıp da benim kadar kazanamayanlar için çok üzülüyorum kazandığım zaman. Ya bir şey söyleyeceğim, şaka yapıyorum ya, niye üzüleyim ki? IQ meselesi. Yani beni pişirmelerine gerek kalmadı. Güneşte kurutulmuş domatesim ben. Tencere salçası değilim. O yüzden mutluluklar diliyorum, bir de iyi şanslar diliyorum. Çünkü şans çok önemli. Şans çok önemli. Belki de ya kendiniz bile bir şanssınız. Yani kendinizden ne yaratacağınızı ve neler çıkacağını siz de bilmiyorsunuz. Her zaman bir şans. Ya belki de bir gün sokakta etrafımdaki 5 kişiye radyosuz radyo programı sunarken patron oradan geçiyor olup beni keşfetmeseydi, şimdi hala eski işim olan defile manken hazırlayıcılığı işimi yapıyordum ben. Değil mi? Değil mi? Nasıl? Radyosuz radyo programı nasıl bir şey mi diyorsunuz? Şey gibi, hani bazen bir randevunuz vardır, geceye çıkarsınız, işte yemek, sinema, sonra işte evde bir iki kadeh bir şey ama kadın yok. Evet, radyosuz radyo programı da böyle bir şey millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Bum.

0: plăcere.
1: Cyprus Express Energy ilk 5'i sunar. Cyprus Express Energy ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Radyo Enerji'de salı sabahı milletim. Umarım salının o yarın da çalışmak zorundayız havası keyfinizi kaçırmıyordur. Ben Deniz Sabahların Efendisi, ekibim ve ben elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani neticede biz de aynı sendromdan etkilenen çalışan insanlarız ya. Diğer yanda bugünkü programı dün sabah saat 11.30 gibi yazmayı bitirip günümüzün saat 6'ya kadar kalanını havuzda geçirmiş olmamız, nefret edilen tipler olmamız meselesi ivme kazandırmıyor değil. Yani yalan olmasın ama. Ya bakın, bu çok önemli. Bunu kulağınızı yaklaştırıp radyonuza yakından dinlemenizi rica ediyorum. Bazen diğer insanlara bakıyorum ve arı gibi çalışıyorlar, görüyorum. Yani arılar gibi içgüdüleriyle ailelerini ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çok çok çalışıyorlar. İşte o zaman yaptığım iş basit görünüyor. Yani bu kadar tembel olduğum için depresyona giriyorum bile. Ve defalarca bu tip zamanlarda ağır depresyonlara girdim. Ve sorabilirsiniz, yani neden hep depresyonda değilsin? Çünkü hep aynı durumdasın sabahların efendisi. Ben 103 yaşında çok ağır bir depresyona böyle tam olarak girmeyi düşünüyorum ben. Nasıl? İnsanlar genelde 103 yaşına kadar yaşamıyor mu? Ha, tüh, şans artık o zaman, yapacak bir şey yok millet. Şans. Ya hayatım boyunca depresyona girmedim millet, samimi söylüyorum. Sevmiyorum ya, huzursuzluğu da sevmiyorum, sıkıntıyı da sevmiyorum. Huzursuzluk yaratanları da hiç sevmiyorum bu arada. Evet. Günaydın mesajlarınız geliyor. Kombos Otomotiv sponsorluğunda Sabahların Efendisi'nin de ilk saatinin sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Günaydın mesajları hala alacağız. Sabahların Efendisi'nin Instagram sayfasından direkt mesaj olarak günaydın mesajlarınızı bekliyor olacağız. İşte onlardan bir tanesi yine okula giden minnoş bir gencimiz. Dinleyelim bakalım ne demiş.
1: Günaydın Kerem abi, iyi yayınlar. Bugün muhteşem bir gün.
0: Sen bana günaydın mesajı yolladın ya, benim için çok daha muhteşem bir gün. Dediğim gibi daha fazla günaydın mesajına ihtiyacımız var. Yazılı olarak çok fazla geliyor ama okula giden minnoşlarımızın seslerini duymam lazım. Günaydın Kerem abi diye o güzel seslerini duymamız lazım. O yüzden Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına dediğim gibi direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı, bence çok keyifli olacak. Bir de Özcan Ekşi'den günaydın mesajı alabilirsek eğer. Nasıl? Özcan Ekşi kim mi? Aha, yapmayın ya, yapmayın arkadaşlar. Nasıl tanımazsınız ya? Bak, Özcan Ekşi. Girin Instagram hesabına. Yani inanamayacaksınız. İnanamayacaksınız.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya ne

0: milletim, ilk saatin sonuna geldik. Hatta ilk saati bitirmiş olmamız gerekiyordu. Ama kapanışı yapmadık arkadaşlar. Kapanışı yapmadığımız zaman da Sayın Direktörüm Tolga Ferhat Çelebi bana çok kızıyor. Her saatte diyor kapanışı muhakkak yapacaksın. Çünkü şey gibi oluyormuş. Tuvaletini yaptıktan sonra tuvalet kapısını kapatmamak gibi. Öyle dedi. O yüzden ilk saati şu şekilde kapatalım. Enteresan bir araştırma buldum. Onu hemen sizlerle paylaşacağım. Ama nereye koydum araştırmayı onu bulamıyorum. buldum. Arkadaşlar ineklerin büyük balonların içinde gaz çıkarmaları sağlanmış. Kaliforniya Üniversitesi inekleri biyo baloncukların içine yerleştirmişler ki gaz çıkardıkları zaman bunu ölçebilsinler net olarak. Ve gerçekten de küresel ısınmaya ne derece katkıları etkileri olduğu ortaya çıksın diye bu araştırmayı yapmışlar. Araştırmanın şefi bir inek sürüsünün bir otomobilden biraz daha fazla hava kirliliği yarattığını söylemiş. Abartacak bir şey yok diyor. Balon içinde inek gazı projesi belki de süt hayvanları kalitesinde değişikliklere gidilmesine sebep olacak diye de açıklama yapmış. Evet. Vejetaryenler duyuyor musunuz? Vejetaryenler duyuyor musunuz? Hepimiz vejetaryen olup ineklerin şuursuzca çoğalmasına izin verirsek boğularak öleceğiz. Anladın? Ya evet anlıyorum. Yani hava kalitesini arttırmak için ineklerin poposunu incelemek gerekiyor. Yani şanslı araştırmacılarmış ya. Gerçekten. Yani ideal bikini hangisi diye araştıran bilim insanları da var çünkü. Hayır inekler bu konuda ne düşünüyor? Vallahi hiç üzgün değiller. Çünkü büyük ihtimalle kendilerini kuğu falan zannediyorlar zaten. Bakın ne diyeceğim. İşinizden mutlu değilseniz, memnun değilseniz şunu dinleyin. Hey Charlie! Tamamdır ineklerle işimiz bitti. Balona girip onları serbest bırakabilirsin. Pekala. Birazdan ikinci saatte tekrar birlikte olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olimpia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: ama bu söylediğiniz hiç hoş bir şey değil. Kimsenin malında mülkünde gözüm yok millet. Sadece bir kısmını paylaşmayı kabul edebilirim. Bilirim derken ederim. Soru sormam, ederim. Deli miyim ben Allah aşkına? İkinci saatin startını verdik. Güzel konular buldum bu saatte de sizler için. Merak etmeyin, yani ilk saatte herkes yolda diye en iyileri ilk saate ayırmıyorum ben. Evet, homojenik davranıyorum. Yani bu saatte beni dinleyenler de keyif alacak. Ondan emin olabilirsiniz. Pekala. Şimdi arkadaşlar, bazen gittiğiniz doktor biraz suratsız olabiliyor ya. Yani sözüm meclisten dışarı. Amerika'nın önde gelen psikologları diyorlar ki doktorların çok daha cana yakın, hassas, sempatik olmaları gerekiyormuş. Şimdi ben en çok neye kızıyorum biliyor musunuz? Üroloğuma gittiğimde beni muayene ettikten sonra doktorun hemşireyle aralarında fısıldaşıp kıkırdaşmalarına. Böyle çok inanılmaz derecede bozuluyorum. Ne konuşuyorsunuz ki Allah aşkına, ne konuşuyorsun? Ya bazen de diyorum ki Avusturya hiç sesi çıkmayan bir ülke diyorum. Ya hiçbir şey duyuyor musunuz Avusturya ile ilgili? Ya son duyduğunuz haber ne Avusturya ile ilgili? Ya Avusturya'da neler oluyor ya? Var mı öyle bir ülke ya? Var mı? Şimdi Viyana'da bir müze var. Çıplak ziyaretçiler istiyormuş. Çıplak Gerçek adlı bir sergi düzenlemişler. Başarının ardından ikincisini planlıyorlarmış. Katılım fizibilitesi yapıyorlar. İçinde müstehcen resimlerin de bulunduğu sergide. Ya işte ayıp çok göreceli bir kavram bu arada. Yani o yüzden müstehcen dedim. Evet, gerçekten öyle. Yani müstehcen demek daha mantıklı. Müstehcen resimlerin de bulunduğu sergide ünlü Avusturyalı ressam Gustav Klimt gibi isimlerinde, önemli isimlerinde eserleri. Gustav Klimt varsa esaslı bir sergi olmalı. Evet, yani, bu arada salon duvarında Gustav Klimt var. Evet, peki. Yaz zamanı insanlar müzeye gelsin diye çıplak gelmelerini söyleyen müze müdürü, yazın insanların sahillerde olmayı tercih ettiğini, çünkü üzerlerindekileri çıkartmak istediklerini söylüyor. Çünkü yaz zamanı hava ağır geliyormuş insanlara. Bu şekilde belki burada çıplak olmak çekici bir teklif olabilir. Müzeye gelene tabii çekici, ama kimin geldiğine bakar. Çekici olan sadece teklif çekici. Yalnız ben hatırlatmak isterim. Müzeler oldukça soğuk olur. Göz bebeği zedelenmeleri olabilir. Ya tabii bu tür yaşam biçimi olan insanlar, onlar bu aktiviteden çok hoşlanabilirler. Aynı şekilde daha sonra güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri izleyen güvenlik görevlilerin de bunları 15 gün içinde sileceklerine söz vermiş olmalarına rağmen ya aslında Viyana ve Avusturyalılar hakkında dediğim gibi hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bir şeyler öğrenmek için güzel bir okazyon. Hem sanat tarihini hem de Avusturya insanını detaylı bir şekilde incelemek için ya kaynaşmak gibi bir fırsat olabilir diye ben. Evet, pekala. Günaydınlar diliyorum şu anda radyosunu açan herkese. İkinci saatin startını verdik. Günaydın mesajlarınız hala bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt günaydın mesajı bu saatlere bekliyoruz millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533-881-1999.
2: Bayık, always be with you.
3: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden

0: işiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Nihanis Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa pos. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Nearest Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
1: Olimpiyas Yiğit Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Güzel bir salı sabahı diliyorum. Bendeniz sabahların efendisi. Yayındayım ve elbette Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosunda çalışıyorum. Evet. Uzun süredir oradasın, yeni transferler yok mu diye sordu bir arkadaşım geçen gün. Ya arkadaşlar 53 yaşındayım, değmez artık ya. Değmez ya. Yani bu saatten sonra buradan emekli olurum diye düşünüyorum. Ya düşünsen şimdi git yeni sözleşme imzala. Boşanmamda yarısı gidecek olan transfer parasını bankaya yatırsınlar filan. Muhtemelen maaşım daha da iyi olur. Bu defa refah seviyem arttı diye boşanamam da. Ya problem ya bunlar. Hepsi problem. Şaka ediyorum arkadaşlar. Ben eşimi çok seviyorum. Evet. Yani şu anda beni dinlemiyor diye bu kadar rahat konuşabiliyorum. Arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Bu trafik kazalarıyla ilgilenen avukatlık şirketlerine ne yapacağız ya? Bak Türkiye'de geçirdiğim kazadan sonra en az 30 avukatlık şirketi aradı. İşte davanızla biz ilgilenelim diye. İşte bakın ne kadar acayip bir durum biliyor musunuz? Yani bir gün telefonunuz çalıyor. Karşıda tanımadığınız bir kadın. Poponuz kırılmış geçmiş olsun diye. Kadına şey dedim. Teşekkürler ben... Hani radyoda ünlü olduğumu sanıyordum ama korkarım popomun şöhreti yayıncılık şöhretimi geçmiş bir ara demek ki. Eyvallah eyvallah. Ya şu kişisel bilgilerimizi yaymasalar acaba diyorum ya. Yani arkadaşlarım diyor ki Tramer'den takip edip bulup arıyorlar. Hayır açtım baktım neymiş bu Tramer diye. Şöyle diyor Türkiye Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yönetilen ve bu araçların hasar geçmişini kaydeden bir sistem. Araç mıyım ben? Yani abi bu kadın leğen kemiğimi nereden biliyor? Araç mıyım ben ya? Burada da öyle bir sistem var haberiniz olsun. Arayan şirketler biz sizi düşünüyoruz, haklarınızı koruyoruz, uzlaşmanızı, davanızı falan. Ya tamam okey eyvallah da yani eyvallah da neden kırmızıda geçen adamı aramıyorsunuz? Onun da hakları var mesela anladın? Ya ben... Benimle yalandan ilgileniyormuş gibi yapan tipleri sevmiyorum. Karım mesela anladı. Bak bir şey söyleyeceğim. O kadar bıkmış ki benden. Ya benim için bir şey yaparken gözleri kataraklı gibi görünüyor biliyor musunuz? Gerçekten. Ya benim için bir şey yaptığı yok bu arada. Farazi konuşuyor. Evet. Yani son 4 senede en ufak bir fikrim yok. Benim için ne yaptığını hatırlamıyorum. Öyle bir şey yok.
4: Sabahların efendisi.
3: Söyle canım benim.
4: Yine mahkemede delil olarak kullanılabilecek malzeme veriyorsun canlı yayında.
3: Ya arkadaşlar 21 yıldır evliyim. Sizce aile mahkemesine çıkmak konusunda korkak biri gibi görünüyor muyum ben? Söylesenize. Ya arada bir uyanıyor insan ya aydınlanıyor birdenbire. İşte ben de kısmetse ömrüm yeterse bir gün bunu yaşamak istiyorum. Yani bu aydınlanma meselesini, uyanma meselesini. Şimdi bakın arkadaşlar siz yanlış anlamış olabilirsiniz ya da ben düzgün izah edememiş olabilirim. Bu program evet bir komedi programı olabilir ama pozitif hiçbir şey yok bu programda. Bak full negatif. Ya ümitsiz bir aşk hikayesi gibi bu program. Bu yüzden evet dinlerken gülebilirsiniz ama after effect olarak birkaç saat içinde kendinizi hayattan soğumuş ve çok kötü hissedeceksiniz. Uyarmadı demeyin. Uyarmadı demeyin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın, günaydın hanımlar, beyler, günaydın Şana'da. Ben bıktım. Ya bakın, insanlar beni hayattan ne kadar soğuttular şu şekilde izah edeyim size. Eğer birilerine tükürmek yasal olarak suç olmasaydı, günde nereden baksan 7-8 kişiye tükürürdüm ben. Vallahi dünyada her şey berbat ya. Ama bakın, bu durumdan şikayetçi değilim. Ha, iyi ki berbat bir yer haline geldi dünya. Yoksa bütün 40 senedir yaptığım öngörüler çöp olacaktı, biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, evet. Oysa ki ben bunu gördüm. Ben gördüm bunun gerçekleşeceğini, biliyordum. Yani ne bilim ya, bilimle benim ne alakam var? Ne bilim adamıyım, ne de fütüristim. Ne antropoloğum, ne de insanlık tarihini hatmetmiş biriyim. 1980 yılında dünyada 4.4 milyar insan yaşıyordu. 1990'da 5.2 milyar oldu. Yani henüz hayati önem taşıyan değişiklikler olmamıştı ama kötü kokular gelmeye başlamıştı. Yıl 2026 ve 8.2 milyar insan patlastik patladı. Ya ben bugün 2026 yılında berbat bir dünyada yaşıyor olacağımızı nasıl anladım, biliyor musunuz? Covid işe yaramayınca ve ya dünya ile ilgili öngörülerimi duyan arkadaşlarım beni negatif, pesimist biri olmakla suçladılar. Şimdi tamamı artık çalışmanın, çabalamanın bir faydası yok diye depresif, dertsiz takılıyorlar. Ben kehanetimi yaşıyor olduğum için son derece mesudum, anladın? Evet. Ya hayatta sonunda bir kez, gerçekten bir defa başarılı oldum ya. İkinci büyük başarım da bu radyo programı. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: İndiol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33. Bu sezon bir başka, beIN Sports'ta.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Aziz Aydın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hanımlar beyler günaydın Şana'da. Kim sabah trafiğinde işe gitmeye çalışırken ya yazın son dönemleri şimdi deniz kenarında olmak vardı dedi. Ha? İtiraf edin, sesinizi duydum. Hadi toplanın, o hayali gerçeğe dönüştürmek için size hayatta bir kez gelecek bir fırsat getirdim. Olympia Seaside kampanyasını gördüğümden beri samimi söylüyorum yerimde duramıyorum. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bu anons özellikle sizin için. Adamlar resmen tarihin en büyük jestini yapmış. Tam %10 indirim. Evet, yanlış duymadınız. Kendi toprağınızda denize sıfır lüks bir yaşam sürün diye fiyatı doğrudan aşağı çekmişler. Şimdi iyi güzel de sunucu parçası. Ayıp ediyorsunuz ha. Cebimizdeki para buna yetecek mi diyorsanız, vallahi bu koşullarla yetmeyen cep kalmaz. Cüzdanı hiç yormuyorlar. Sadece %20 peşinat veriyorsunuz. Kalanını tam 36 vadeye bölüyorlar. Bitmedi. En can alıcı yeri söylüyorum millet. Hazır mısınız? %0 faiz. Faiz falan yok arkadaşlar. Sıfır. Yani banka kredisiyle, dosya masrafıyla uğraşmaya gerek yok. Bakın, ben buradan uyarıyorum. Bu kampanya duyuldukça o telefonlar susmayacak. Sonra vay efendim, denize sıfır daire kalmadı. Vay anam, ben kaçırdım. Vah vahlar bana. Sakın ağlamak yok. Elinizi çabuk tutun, hemen telefonunuza sarılın. Ve 0539 111 90 90'ı arayın millet. Yani kimse yerinizi almadan hemen arayın, bu fırsatı kaçırmayın, tamam mı? Geleceğe yatırım yapın ve Akdeniz'in tadını bu güzelliklerle çıkartın diyelim. Ve ikinci saatinde sonuna geldik, kapatalım. Bir saat sonra, yani bir saatlik kalan programda az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji, sadece hit müzik.

0: bizim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
2: Avize dünyası sabahları.

Rihanna, Radyo Enerji'de sabahların efendisi ve arkadaşlarının şovu. Kulaklarınızın bugüne kadar kullanmadığınız yerlerine çok acayip sesler ve bilgiler yolluyoruz biz. Genç! Buna hazır mısın? Kulaklarının daha önce kullanmadığın yerler olup olmadığından bile haberin olmadığından neredeyse eminiz. Neden bahsettiğimizi, total riskleri biliyor ve anlıyor musun? Anlıyorsan kararını ver, çek işareti koy. Parmak bas! Parmak izini görmek istiyorum. Geri dönüş yok. Sabahların Efendisi Show tek yöndür. Hayatını değiştireceğiz genç! Kadınlara, arkadaşlarına, akrabalarına, erkeklere, insanlara, iş yerine, iş arkadaşına, hayatta bir daha asla aynı gözle bakamayacaksın. Buna hazır mısın genç? Buna hazır mısın? Ben değilim. Ya tabii bir radyo programının hayatınızı bu kadar köklü bir değişikliğe sürüklemesini beklemezsiniz. İstemezsiniz de büyük ihtimalle. Ama bu sadece bir radyo programı değil. Bir radyo sunucusunun adım adım zengin olmaya çalışmasını izleme şansı buluyorsunuz. E ben de bu paraları biriktirip sirk açacağım bir tane. Sirk ya, bildiğin sirk, evet. Çünkü insanları eğlendirme misyonumla alakası yok bu konunun. Yani akrobat kızlar çocukluğumdan beri çok çekici gelmiştir bana. Diğer yanda bütün paramı gece kulüplerinde har vurup harman savursam günün birinde karşıma bir kadın sirk akrobatı çıkma ihtimali de var. Ama beklemeyeceğim ben. Beklemeyeceğim. Yok. Hayal sana limon veriyorsa sat ve ne istiyorsan parasıyla al. Öyle denmiş değil mi? Bir şey soracağım millet. Daktilo kullanmayı bilen var mı arkadaşlar? Ha? Yani o şeridi değiştirmeyi filan. Ben internette bir şey okudum bu daktilo meselesiyle ilgili. Erkekler kadınlardan daha hızlı yazıyorlarmış daktiloda. Evet, çünkü ellerimiz daha büyükmüş. Ya ben çok hızlı yazarım ya daktiloda. Yani dakikada 2000 kelime falan yazabiliyorum arkadaşlar. Ha, ama gerçek kelimeler istiyorsanız 20 kelime yazabiliyorum. Hadi kadınlar. Bunu biz daha iyi yapıyoruz, şunu siz daha iyi. Ne fark eder? Önemli olan şunu kabul etmek. Erkek her yönüyle kendisine yeten bir varlık. Hemen atlamayın, kızmayın ya. Kızmayın. Bazen birilerinin, yani siz kadınlar çok fazla iltifat alıyorsunuz. Bazen birilerinin erkeklere de iltifat etmesi gerekiyor. Evet, ben de bu misyonu üzerime alıyorum, tamam mı? Ha, bu arada beyler, bu yaptığım son parasız propagandaydı. Bundan sonra yapmam, haberiniz olsun. Tamam. Bir şeyler yollayacaksınız artık ya. Kusura bakmayın. Bereş nereye kadar? Pekala, 3. saatin startını verdik. Avize Dünyası Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Bu arada haberiniz var mı yok mu bilmiyorum. Yoksa yazıklar olsun size. Ya Avize Dünyası mağazalarında çok güzel bir kampanya var. Haberiniz var mı? Var, süper. İki al bir öde kampanyası tüm Avize mağazasında, Avize Dünyası mağazalarında sizleri bekliyor. Gidiyorsunuz Avize Dünyası'na, beğendiğiniz iki tane avizeyi seçiyorsunuz. Kasaya gittiğinizde sadece bir tanesini ödüyorsunuz. Ve bu kampanya stoklarla sınırlı arkadaşlar. Tüm Avize Dünyası mağazalarında iki al bir öde kampanyası devam ediyor. Sakın kaçırmayın.

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik

0: Bahar'ın Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Yolda her an her şey olabilir. Peki aracınız beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç açmı ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro Showroom'una uğrayın.
1: Bank, always be with you.
2: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
3: Yeni

Milist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Milist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi

0: kaçırmayın. Mialis Bank, çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Mialis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydınlar millet. Günaydınlar Şenada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik etmeye devam edeceğiz. Kimin sayesinde? Avize dünyasının sayesinde. Üçüncü saatin ortalarına geldik millet. Zaman su gibi akıp geçiyor. Keyfini çıkartın, tadına varın. Çünkü bu adam 53 yaşında, çok yakında ölecek. Ya şey yapmayın yani, Allah korusun falan demeyin. Hayatın getirisi bu arkadaşlar. 53'ten sonra, 54'ten sonra 60'a varmak o kadar hızlı ki. 70 inanamazsınız. 80 pi. Bu yüzden hakkımda ne düşünürseniz düşünün, ne isterseniz söyleyin. Size karşı dürüst olmak zorundayım. Ve bu yüzden söylüyorum. Bu saatten sonra çok zengin olup çalışmamak isterdim. Yani benden kat kat güzel kadınların benimle vakit geçirip bana yalvarmalarını isterdim. Öyle bir teknem olsun isterdim ki, o kadar büyük, o kadar uzun ki, Kıbrıs'tan İbiza'ya 4 dakikada gitseydim. Üstündeki jetle teknemin üstünden uçarak. Ama uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşayan evli, çocuklu, 53 yaşında bir radyocu sunucusu olmak da fena değil benim için. Ya benim üzüldüğüm, gelir grubu olarak bazen en yukarı sınıfta, bazen en aşağı sınıfta oluyorum. Ama doğru dürüst eğitim de almadım ve eğitim alıp da benim kadar kazanamayanlar için çok üzülüyorum kazandığım zaman. Ya bir şey söyleyeceğim, şaka yapıyorum ya, niye üzüleyim ki? IQ meselesi millet. Yani beni pişirmelerine gerek kalmadı. Güneşte kurutulmuş domatesim ben ya. Evet, tencere salçası değilim yani. O yüzden mutluluklar diliyorum, bir de iyi şanslar diliyorum. Çünkü şans çok önemli. Şans çok önemli. Ya kendiniz bile bir şanssınız. Kendinizden ne yaratacağınızı ve neler çıkacağını siz de bilmiyorsunuz. Her şey bir şans. Yani belki bir gün sokakta etrafımdaki 5 kişiye radyosuz radyo programı sunarken patron oradan geçiyor olup beni keşfetmeseydi, şimdi hala eski işim olan defile manken hazırlayıcılığı işimi yapıyordum, değil mi? Değil mi? Nasıl? Radyosuz radyo programı nasıl bir şey mi diyorsunuz? Şey gibi, hani bazen bir randevunuz vardır, geceye çıkarsınız, işte yemek, sinema, sonra evde bir iki kadeh bir şey ama kadın yok. Öyle, öyle bir şey. Radyosuz radyo programcılığı böyle. Bu arada Avize Dünyası'ndaki kampanyayı bilenler biliyor, bilmeyenler için bir kez daha söyleyelim. Tüm Avize Dünyası mağazalarında 2 al bir öde kampanyası devam ediyor. Detaylar az sonra. Bizden ayrılmayın.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Günaydın onlar beyler, günaydın Şana'da. Radyo Enerji'de salı sabahı. Ve umarım o salı sabahının hani yarın da çalışmak zorundayız havası keyfinizi kaçırmıyordur. Ben Deniz Sabahların Efendisi, ekibim ve ben elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani neticede biz de aynı sendromdan etkilenen çalışan insanlarız ya. Diğer yanda bugünkü programı dün sabah 11 gibi yazmayı bitirip günümüzün hani saat 6'ya kadar kalanını havuzda geçirmiş olmamız, nefret edilen tipler olmamız meselesine ivme kazandırmıyor değil tabii. Yani yalan olması şimdi. millet bakın, bu çok önemli. Bunu kulağınızı yaklaştırıp radyonuza yakından dinlemenizi rica ediyorum. Bazen diğer insanlara bakıyorum ve arı gibi çalışıyorlar, görüyorum. Yani hani arılar gibi içgüdüleriyle aileleri ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için deli gibi çalışıyorlar. İşte o zaman yaptığım iş basit görünüyor. Ve bu kadar tembel olduğum için de depresyona giriyorum. Yani defalarca bu tip zamanlarda ağır depresyonlara girdim. Ve tabii sorabilirsiniz, neden hep depresyonda değilsin? Yani hep aynı durumdasın sabahların efendisi diye. Ben bak 103 yaşında çok ağır bir depresyona tam olarak girmeyi düşünüyorum. Nasıl? İnsanlar genelde 103 yaşına kadar yaşamıyor mu? Tüh, şans, artık o zaman yapacak bir şey yok. Değil mi? Bir araştırma buldum, onu paylaşmam lazım sizinle. Arkadaşlar, ineklerin büyük balonların içinde gaz çıkartmaları sağlanmış. Kaliforniya Üniversitesi inekleri biyo baloncukların içine yerleştirmişler ki gaz çıkardıkları zaman bunu ölçebilsinler net olarak. Ve gerçekten de küresel ısınmaya ne derece katkıları, etkileri olduğu ortaya çıksın diye yapılmış bir araştırma. Araştırmanın şefi, bir inek sürüsünün bir otomobilden biraz daha fazla hava kirliliği yarattığını söylemiş. Yani abartacak bir şey yok diyor. Balon içinde inek gazı projesi belki de süt hayvanları kalitesinde değişikliklere gidilmesine sebep olacak diye de bir açıklama yapmış. Evet. Vejeteryanlar duyuyor musunuz? Vejeteryanlar duyuyor musunuz? Hepimiz vejeteryan olup ineklerin şuursuzca çoğalmasına izin verirsek boğularak öleceğiz. Anladın? Ya tabii anlıyorum. Yani hava kalitesini arttırmak için ineklerin poposunu incelemek gerekiyor. Şanslı araştırmacılarmış. Gerçekten yani. Gerçekten ideal bikini hangisi diye araştıran bilim insanları var bu dünyada. Hayır, inekler bu konuda ne düşünüyor? Vallahi hiç üzgün değiller. Çünkü büyük ihtimalle kendilerini kuğu falan zannediyorlardır zaten. Bak, işinizden mutlu değilseniz, memnun değilseniz şunu dinleyin. Hey Charlie! Tamamdır, ineklerle işimiz bitti. Balona girip onları serbest bırakabilirsin. Ya?
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: güzel.
1: Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
0: Avize Dünyası'nın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kesipimi.
1: Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Salı günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin iki sevilen ismi Bengü ve Ümit Sayın burada şimdi. Hit şarkıları Ya Sen Gidip De. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digitürk Kıbrıs 444 77 33. Bu sezon

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Bir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
0: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

evimiz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalamanın yüksek hava sıcaklığı ise 34 derecelerde seyrediyor. Yarın da havanın güneşli olacağını, Perşembe

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

dinlediniz. Umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin kraliçesi Hande Yener burada müzikseverlerle paylaştığı ilk günden itibaren çok sevilen ve yoğun istek alan çalışması. Dünya malıyla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Erken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Suel Roman burada. Şarkısı Oyun Bozan, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

isimlerini duymaya devam ediyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Zeynep Bastık burada. Ön plana çıkan hit şarkılarından bir tanesi. Zorla sanatçı, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri,

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: www.ikasupermarket.com. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA
1: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Türkleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyif.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Manifest Vajda Pekkan, Hileli Ortaklıkları bu yazın en çok dinlenen şarkısıydı. Bence senenin düetleri olarak göreceğiz. Zaten 2026'nın sonu yaklaştıkça da 2026 analizleri, verileri paylaşılıyor olacak. Ben de sizlerle paylaşacağım. En çok hangi şarkıları dinledik, hangi sanatçıları dinledik, neler dinledik, neler yaptık, hepsini burada konuşuyor olacağız. Tabii ki de. Ve Enerji Keyfi keyifli şarkılarla devam ediyor ve konuşacağımız çok güzel içerikler, konular sizleri bekliyor bu frekansta.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri hızlı

0: maratoniskele.com'da.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişe Kıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Güzel bir salı günü diliyorum herkese. Tarihlerde 15 Eylül'ü gösteriyor. Tam ama tam Eylül'ün ortasındayız. Günün ortasındayız. Eylül ayı çok hızlı geçti. Gerçekten gözü açıp kapayana kadar böyle 15'ine geldik bile. Bu arada sosyal medya hesaplarımızda bir çekiliş bekliyor sizleri. Nasıl katılacağınızı tabii ki de videoda anlattım. Neler yapmanız gerektiğini de videonun açıklamalar kısmında bahsettim. Detaylar sosyal medya hesaplarımızda enerji931 ve nrgplay.com ve Serpus Express'in Instagram hesaplarında ve tabii ki de kazanacağınız hediye de Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki ve sonrasında Serpus Express'in web sitesinde dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz bu hediye çekini. Benden söylemesi detaylar sosyal medyamızda.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: enerji keyfi.
1: Büyüyünce geçer sandığımız ama bizimle büyüyen birçok durum var. Onlardan bahsedeceğim şimdi. Kimse beni sevmiyor düşüncesinin yaş büyüyünce acaba bende bir sorun mu var'a dönüşmesi. Onay beklemenin yaşının olmaması. Çocukken büyüyünce istediğimi yaparım deyip büyüyünce ne istediğini bulmaya çalışmak. Kendini başkalarıyla kıyaslamanın sınıf sıralamasından hayat sıralamasına terfi etmesi. Çocukken büyüklere imrenip büyüyünce çocukluğa imrenmek. Ben neden böyleyim sorusunun yaş aldıkça cevaplanmak yerine şekil değiştirmesi gibi birçok durum büyüyünce geçmiyor arkadaşlar. Ya tabii ki de hepimiz insanız, hepimiz böyle duygulara, durumlara elbet düşüyoruz. Ama tabii ki de şu anki durumumuzdan, şu anki yaşımızdan, mevcut koşullarımızdan memnuniyet duymak gerek, şükretmek gerek. Yani ne eskiye imrenmeli ne geleceğe böyle heveslenmeli. Şu anın tadını çıkarmalıyız ve şu anın tadını çıkaracağınız birçok konuyu sizlerle paylaşıyorum ve şarkıları da sizlerle buluşturuyorum. O yüzden çok da sorgulamayın bu hayatı, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Şu anın tadını çıkarmaya bakın.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: Zet Kafein Teras. Girne Üst Yol Neopark AVM'de. Kafein Teras. Çok güzel.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Yeni bir saate doğru ilerliyoruz Enerji Keyfi'nde. Bu arada önümüzdeki günlerde güzel tiyatrolar, konserler gerçekleşiyor. Çok saygın sanatçılarımız adamızda konser vermeye geliyor. Özellikle otellerde çok güzel konserler gerçekleşiyor. Bir yandan tiyatrolar, partiler, festivaller devam ediyor. Yaşadığımız elim kaza sonucu dolayısıyla birçok etkinlik iptal oldu. Birçok etkinliğin tarihi değişti. Mecburen tabii ki orada insanların canı yanarken, insanlar hayatını kaybederken bizim çıkıp da eğlenmemiz doğru olmaz, hoş olmazdı tabii ki de. O yüzden Girne Belediyesi de güzel bir karar aldı. Her ne kadar üzülsek de çok güzel sanatçılar gelecekti adamıza ama tabii ki de güzel bir karar aldı bence. Çünkü zaten bu olay Girne'de yaşandı. Yani biri de kalkıp Girne'de böyle festivaller, partiler olmazdı. Çünkü belirsiz bir durum, yani yaşanıp bitmedi. Hala yaşanıyor, hala aranılıyor. Birçok insanın cansız bedeni maalesef hala limanda, bir bekleyiş var. Acılı bir bekleyiş var. O yüzden saygı duymak gerekiyor. Tabii konserler, festivaller yine devam edecek önümüzdeki günlerde. Çünkü bu bir iş sektörü, yani işini bu insanlar bu işlerden para kazanıyorlar. O yüzden tabii ki de saygı duyulması gerekiyor ve hayatta kaldığı yerden devam edecek. Önemli olan bu tarz olayların yaşanmaması için sorumluluk almak gerekiyor. Yani tabii ki de bizim de yapacaklarımız var, bizim de elimizden gelenler var. Ama yetkili kişilerin bu olayların yaşanmaması açısından artık sorumluluk almaları gerekiyor. Bir daha yaşanmaması için en azından.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İş ve Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Ayşe Hatun Önal'ın müzik sektörüne geri döndüğü şarkısı çıktı Yangınlar'la. Yeni saatin açılışını yaptık. Şimdi böyle genç neslin oluşturduğu gruplardan Aura'yla devam edeceğiz. PES şarkılarıyla bizlerle.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444 77 33.
4: Bu sezon...

0: yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece

Kışınır yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saati karşıladık Emre Fel'le birlikte. Ve tabii ki de bir saat boyunca daha enerji keyfinde keyifli şarkılar ve konular sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edenler bilir. Sosyal medya hesaplarımızda şu an bir çekiliş söz konusu ve cuma gününe kadar vaktimiz var. Yapmanız gerekenleri videoda anlattık. Önümüzdeki yani bu hafta sonu yayınlanacak olan listemizin bir numarasını tahmin edip yorumlara yazacaksınız. Yorumunuz doğruysa çekilişe katılma fırsatı kazanıyor olacaksınız ve böylelikle Serpus Express'ten 1000 liralık hediye çeki sizlerin olacak ve sonrasında Serpus Express'in online web sitesinden alışveriş yaparken, dilediğiniz ürünü satın alırken bu 1000 liralık hediye çekini kullanabileceksiniz. Detaylar bütün hepsi videomuzda ve açıklamasında, tabii ki de videomuzun Enerji 931 ve NRG.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz. Enerji keyfi keyifli bir şekilde keyifli şarkılarla devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

ev.com. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon, Aveon Sigorta. Yeni

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: gişekıbrıs.com
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu yapay zeka ileride başımıza dert açabilir ki bunu hepimiz görüyoruz. Hatta bunu OpenAI'ın CEO'su söylemiş. Demiş ki iki şekilde çok kötü sonuçlanabilir. İlk senaryo insanlığın geleceğin kontrolünü yapay zekaya kaptırması. Yapay zekanın her zaman insanlara hizmet etmesi ve insan değerleriyle uyumlu olması gerektiği vurgulanıyor. Ama insanlar, yani tek bir insanın elinde toplanırsa bu güç çok büyük bir sıkıntı olur. İkinci risk ise yapay zeka gücünün tek bir kişi, şirket ya da tek bir ülkenin elinde toplanması. Yani böylesine güçlü bir teknolojinin tek bir aktör tarafından kendi dünya görüşünü dayatmak için kullanılmasının son derece distopik bir tablo yaratabileceğini söylüyorlar. Yani gerçekten bunu yapay zeka uygulamalarının CEO'ları bile söylüyorsa gerçekten büyük bir sıkıntı. Yani tabii ki de yapay zekayı artık hayatımızdan çıkarmak mümkün değil. Ama bunu güvenli ve daha böyle güvenli bir şekilde kullanmak, kullandırtmak ve yine bir insanın, yani bunu yöneten insanların elinde olması, faydalı bir şekilde kullanılması önemli. Yani birlikte yaşayacağız, göreceğiz, artık hiçbir şeyde şaşırmayız. Yani maalesef başımıza ne gelecek birlikte göreceğiz, izleyeceğiz ama umarım güzel ihtimaller bizleri bulur. Ve şimdi güzel şarkılar, keyifli şarkılar radyonuz Enerji'de. Enerji Keyfi'nde sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu frekansınız Berkay'layız.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
4: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
5: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
6: Arkana yaslan kardeşim. Bike BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
7: Bike BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bike BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
8: Bike always be with you.
9: Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda huzur.

0: Çok güzel.
1: Nord Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Yarın Enerji Keyfi tabii ki de 13-16 arası kaldığı yerden devam ediyor olacak. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digitürk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533-881-1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
3: North Prime Sigorta'dan Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk daha. Her gün binlerce teslimata imza atan motokuryeler için özel sigorta dönemi başlıyor. Ölüm, kalıcı mağluliyet, kaza sonucu tedavi masrafları ve geçici iş göremezlik teminatlarıyla motokuryeler artık çok daha güvende. Siz yollardasınız, biz yanınızdayız. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npi kıbrıs

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Fırat, sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris Sigorta. Güvenle yarınlara.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Korinyum'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Korinyum'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Yolda her an her şey olabilir. Peki ya aracınız? Beklenmedik sürprizlere hazır mı? Commercial Sigorta olarak adanın dört bir yanında aracınızı koruma altına alıyoruz. Siz direksiyona keyifle odaklanın. Biz aracınızı güvenle sigortalayalım. Commercial Sigorta. Yolunuzda güven, aklınızda

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka, beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Yarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

Bir yere ayrılma. Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Trabzonspor Galatasaray derbisi 19 Eylül Cumartesi saat 20'de beIN Sports'ta. Ayrıntılı bilgi ve abonelik için Digiturk Kıbrıs 444-77-33.
2: Bu sezon bir başka beIN Sports'ta.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Bir yere ayrılma.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
1: Bir adım at, bir geleceğe umut ol. İskele Belediyesi'nin ilk kez düzenleyeceği İskele Yarım Maratonu 27 Eylül 2026'da. Bu anlamlı koşudan elde edilecek kayıt gelirleri Ötüken Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nun ihtiyaçları için kullanılacak. Her adım bir gelecek. Koş, destek ol, bir çocuğun geleceğine umut ol. Kayıt ve detaylar maratoniskele.com'da.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Şener Şen'le İki Perdeli Zengin Mutfağı komedisi 26 Eylül Cumartesi Salamis Antik Tiyatro'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Ebru Gündeş en sevilen şarkılarıyla 26 Eylül Cumartesi Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde.
2: Sevdim, kaç kere bilemem yaşadım, yok inkar edemem.
1: Bu özel geceyi kaçırmayın. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Mum ışığında büyülü bir gece. Daniil Bulayev ve Davin Spiro Camerata, Bela Paes Manastırı'nın eşsiz atmosferinde. 25 Eylül Cuma, unutulmaz bir konser deneyimine hazır olun. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim için

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Türkçe pop. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba. Tağlarım incitmeden onu ya. Lodosum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.